Çektirmi ben Nefes saçları Beyaz vermiş arkadaş Sana da benim gibi